Çıkacağım ona. Ben vereyim. Bu kadar olsun gideceğim ekmeğe. Dötçüme. Bu şu an şeyse orada modern şartı diye bir ekmeğe. Yaşı da aşırı çarşırmış. Normal kendilerine. Çıkıyorum. Çıkıyorum da öyle.